tone. Hoş yiğitim tone. Şurum beni herre. Şurum boş zulteni herre. Se isha ort, kisha mor me helikopter.